Dünyadaki olaylar Radyo Kassel'in haberleriyle başlayıp bitmiyor. Sürekli haber veremediğimiz için radyo yayınlarında yer veremediğimiz ve günün diğer haberlerini sizler için hazırladığımız internet sayfasından okuyabilirsiniz. www.radyokassel.de

Radyo yayınlarımız artık internet üzerinden canlı olarak dinlenebiliyor. Böylece dünyanın her tarafından dinlenebilen yayınlarımızla Türkiye veya başka ülke ve kentlerdeki dostlarınıza sesli mesajlar, istek parçaları ve selam gönderebilirsiniz.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasya Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
2: 105.8 Radio Kassel.
3: Her gün saat 16'da bu frekansta. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radio Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: İsteyeceğiniz parçalarla dostlarınızı sevindirin. 0561
1: 57 80 65.
2: Radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan güzelce kendi dilimizde hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz, bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kayseri Radyosu'nun hastası olmuşuz.

düşünüyorum da, bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.

Sen benim için vazgeçilmezsin. Seni yaşadım, seni aradım. Sen benim için vazgeçilmezsin.

Olsa yıllar, kan olsa yaşlar. Sensiz soframda, taş olsa aşlar. Sel olsa yıllar, kan olsa yaşlar. Sensiz soframda, taş olsa aşlar. Unutmam seni, yine severim. Alın yazımsın, yemin ederim. Unutmam seni, yine severim. Alın yazımsın, yemin ederim.

Gerçekten ben bak sabah kalkınca 7'de kalkıp tavukçuya gidiyorum. 8'i bekliyorum. Üstelik de 8 olmadan radyoyu açıyorum ki haberleri kaçırmayayım diye. Bazı da unuttuğum zaman eyvah diyorum haberler bitti. Çok güzel haberleri falan şunu bunu. İster istemez Almanya'da yaşadığımızı hissediyoruz yani. Yabancı olduğumuzu hissediyoruz. Yani ne bileyim dinliyoruz haberleri çok güzel.

0: yıllardır geriliyor. Ve 25 yıl önceki Pisa şokundan sonra neden aynı sorunlarla yeniden karşı karşıyayız? Bugün bu sorulara bakacağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'nın eğitim sistemi bir kez daha alarm veriyor. 15 yaşındaki öğrenciler PISA araştırmalarının başladığı günden bu yana en kötü sonuçları aldı. 25 yıl önce PISA sonuçları Almanya'da büyük bir şok yaratmıştı. Kendini şairlerin ve düşünürlerin ülkesi olarak tanımlayan Almanya, uluslararası eğitim karşılaştırmasında ancak orta sıralarda yer alabilmişti. İlk şokun ardından sonuçlar bir süre düzelmişti. Ancak yaklaşık 2015'ten bu yana tablo tersine döndü. Öğrencilerin başarı düzeyi 10 yıldır sürekli geriliyor ve bugün tarihi bir dip seviyeye ulaşmış durumda. PISA araştırması öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilimlerindeki becerilerini ölçüyor. Ortaya çıkan sonuç ise özellikle temel beceriler açısından endişe verici. Öğrencilerin yaklaşık %20'si en temel bilgi ve becerilere bile yeterince sahip değil. Berlin'deki Kopernikus Lisesi'nde öğretmenler bu gerilemeyi sınıflarda da doğrudan gözlemliyor. ZDF'te yer alan haberde bir öğretmen, çoğu derste neredeyse hiç motivasyon yok. Bir şeyler başarmak gerçekten çok zor. Özellikle ortaokul düzeyinde sınıflar çok kalabalık. Zor koşullardan gelen çok fazla öğrenci var. PISA araştırmasına göre sorun yalnızca öğrencilerin ders başarısıyla sınırlı değil. Temel becerileri yeterince gelişmeyen gençler kısa bir metinden basit bilgileri çıkarmakta, günlük yaşamda yüzde hesabı yapmakta ve bilimsel bilgileri kişisel görüşlerden ya da rakamlardan ayırmakta zorlanıyor. Örneğin bir süpermarketteki indirimin gerçekten avantajlı olup olmadığını hesaplamak bile bazı öğrenciler için sorun haline geliyor. Bir başka önemli sorun ise eğitimde fırsat eşitsizliği. Almanya'da gençlerin eğitim düzeyi giderek daha fazla anne babalarının eğitim seviyesine ve gelir durumuna bağlı hale geliyor. Bu da yıllardır dile getirilen çalışırsan ve başarılı olursan sosyal olarak yükselebilirsin vaadinin ne ölçüde gerçekleştiği sorusunu gündeme getiriyor. Bakan Karin Pirin, burada şu sorunun tam merkezindeyiz. Ülkemizde sosyal yükselme vaadi hala işliyor mu? Buna verilecek cevap şu, şu anda işlemiyor. En azından olması gerektiği şekilde işlemiyor. Kopernikus Lisesi ise bu tabloya karşı kendi olanaklarıyla çözüm üretmeye çalışıyor. Okul, müfredatta öngörülenden bir saat daha fazla matematik ve Almanca dersi veriyor. Ayrıca öğrenciler ve velilerle hedefli görüşmeler yapılıyor. Amaç, öğrencilerin öğrenme ve başarı konusunda motivasyonunu artırmak ve her öğrenciyi bireysel olarak desteklemek. Okuldaki öğretmenlerden biri bunu şöyle anlatıyor. Görüşmeler aracılığıyla öğrencilerin öğrenme ve başarı konusunda daha fazla istek göstermelerini sağlamaya çalışıyoruz. Böylece öğrenciyi gerçekten gördüğümüzü hissettirmek istiyoruz. Sadece bütün sınıfa bakmak değil, tek tek öğrenciyi de görmek önemli. Bence daha iyi sonuçlara ulaşabilmek için bu çok önemli. Ancak öğretmenlere göre bu sorunun çözümü kısa sürede mümkün değil. Kopernikus Lisesi'nin ilk hedefi önümüzdeki yıllarda öğrencilerin öğrenme sonuçlarındaki düşüşü durdurmak ve başarı düzeyini yeniden istikrara kavuşturmak. PISA sonuçları ise Almanya'ya yalnızca öğrencilerin notlarının kötüleştiğini değil, eğitim sistemindeki daha derin ve yapısal sorunları gösteriyor. PISA sonuçları kötüleşiyor. Ancak asıl soru şu, sorun öğrencilerde mi yoksa eğitim sisteminin kendisinde mi? Şimdi ikinci haberimizde bu sorunun arkasındaki yapısal sorunlara biraz daha yakından bakalım. PISA sonuçları eğitim sistemindeki yapısal krizi ortaya koydu. Almanya'nın eğitim sistemi yeni bir dönüm noktasında. Son PISA sonuçları 15 yaşındaki öğrencilerin matematik, okuma ve fen bilimlerindeki performansının 2000'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gösteriyor. 3 alanda da sonuçlar 2018'e göre belirgin biçimde düştü. Üstelik gerileme yalnızca düşük performans gösteren öğrencilerle sınırlı değil. Başarılı öğrenciler arasında da görülüyor. PISA sonuçları önemli bir tartışma yeniden gündeme getiriyor. Eğitim sisteminin başarısını yalnızca test sonuçlarıyla ölçmek yeterli mi? Ancak Almanya'da tablo yıllardır çözülemeyen yapısal sorunlarla birleşiyor. Öğretmen açığı, kalabalık sınıflar, yetersiz bireysel destek, eskiyen okul binaları ve eğitim altyapısındaki eksiklikler. OECD verilerine göre 2022'de Almanya'daki 15 yaşındaki öğrencilerin %73'ü öğretmen eksikliğinin eğitimi aksattığı okullarda öğrenim görüyordu. 2018'de bu oran %57 idi. Bir başka önemli sorun ise eğitim başarısının giderek daha fazla ailenin sosyal ve ekonomik durumuna bağlı hale gelmesi. Almanya'da sosyoekonomik durum matematik performansındaki farklılıkların %19'unu açıklıyor. OECD ortalaması %15. Avantajlı ve dezavantajlı öğrenciler arasındaki matematik puan farkı ise Almanya'da 111 puan. OECD ortalaması ise 93 puan. Başka bir ifadeyle çocuğun ailesinin ekonomik ve sosyal konumu okulda ne kadar başarılı olacağını hala güçlü biçimde etkiliyor. 25 yıllık PISA neden yetmedi? Almanya 2000 yıllarındaki ilk PISA sonuçlarının ardından büyük bir eğitim tartışması yaşamış ve bu dönem ülkede PISA şoku olarak anılmıştı. Aradan çeyrek yüzyıl geçti ancak bugün aynı alarmın yeniden çalması temel sorunların hala çözülemediğini gösteriyor. Bu nedenle sorulması gereken soru yalnızca öğrenciler neden daha düşük puan alıyor değil. Asıl soru şu: Almanya eğitim sistemine neden yıllardır ihtiyaç duyduğu yatırımı ve yapısal reformu sağlayamıyor? Çünkü PISA yalnızca öğrencilerin başarısını ölçmüyor. Aynı zamanda bir ülkenin çocuklarına, öğretmenlerine ve okullarına ne kadar önem verdiğini de gösteriyor. Ve Almanya açısından bu uyarı artık giderek daha yüksek sesle geliyor. Almanya'nın eğitim sistemi için tablo açık. PISA sonuçları yalnızca öğrencilerin başarısındaki düşüşü göstermiyor. Aynı zamanda eğitimde fırsat eşitsizliğinin ve yapısal sorunların giderek derinleştiğini ortaya koyuyor. 25 yıl önceki PISA şokundan sonra Almanya çok şey tartıştı. Birçok reform yaptı ancak bugün aynı alarmın yeniden çalması sorunun hala çözülemediğini gösteriyor. Çünkü eğitim yalnızca sınav sonuçlarından ibaret değil. Bir ülkenin geleceği çocuklarına ve gençlerine bugün ne sunduğuyla belirleniyor. Ve Almanya'da bugün sorulması gereken en önemli soru belki de şu: çocukların geleceği neden hala ailelerin gelirine ve eğitim düzeyine bu kadar bağlı? İşte asıl tartışma burada başlıyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kaser'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın.
1: Radyo Kaser.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Değerli dinleyiciler, Almanya'da sosyal devletin zayıflaması artık yalnızca ekonomik bir sorun değil. Giderek büyüyen bir toplumsal ve siyasal soruna dönüşüyor. Hastaneler kapanıyor, gençler çalıştıkları halde geçinemiyor. Milyonlarca insan yakınlarının bakımını üstlenirken kendi geleceğinden vazgeçiyor. Ve bütün bunların ortasında insanların öfkesi büyüyor. Saksonya-Anhalt seçimleri de bu öfkenin sandığa nasıl yansıdığını gösterdi. Peki Almanya'da insanlar neden kendilerini giderek daha fazla yalnız bırakılmış hissediyor? Ve sosyal devlet zayıflarken büyüyen bu öfke siyasetin geleceğini nasıl şekillendiriyor? Bugün yorumumuzda bu sorulara bakacağız. Sosyal devlet zayıflarken öfke büyüyor. Hastaneler kapanıyor, gençler çalıştıkları halde geçinemiyor, milyonlarca insan yakınlarına ücretsiz bakım veriyor ve bunun bedelini kendi geleceğinden ödüyor. Saksonya-Anhalt seçimlerinde ise seçmen yerleşik partilere ağır bir mesaj gönderiyor. Ama bütün bu haberlerin ortak bir noktası var. İnsanlar giderek daha fazla yalnız bırakıldıklarını düşünüyor. Sağlık sistemine bakalım. Son 30 yılda Almanya'da 570 hastane kapandı. Kamu hastanelerinin payı azalırken özel işletmelerin payı hızla arttı. Şimdi de yeni tasarruf politikaları gündemde. Gençlere bakalım. Meslek eğitimi alan ya da üniversitede okuyan gençler yükselen kiralar ve hayat pahalılığı karşısında ay sonunu getiremiyor. Çalışmak, okumak ve geleceğini kurmak yetmiyor. Gençler bunun yanında ek iş yapmak, sosyal yaşamından ve hatta sağlıklı beslenmeden vazgeçmek zorunda kalabiliyor. Bakım alanlarında da benzer bir tablo var. Milyonlarca insan yakınlarına evde bakıyor. Çalışma saatlerini azaltıyor, gelir kaybediyor ve kendi emekliliğini riske atıyor. Buna rağmen sistemin yükünü taşıyan bu insanlara yeterli sosyal güvence sağlanmıyor. Ve bütün bunların üzerine siyasi bir gerçek ekleniyor. Sosyal sorunlar büyürken insanların öfkesi de büyüyor. Saksonya-Anhalt seçimleri bunun son örneği. Yerleşik partilere duyulan tepki, ırkçı, yabancı düşmanı AfD'nin güçlenmesine yarıyor. Ancak burada önemli bir çelişki var. İnsanlar sosyal sorunlara, hayat pahalılığına, güvencesizliğe ve siyasi sisteme duydukları öfkeyle ırkçı, yabancı düşmanı AfD'ye yönelirken AfD'nin ekonomik ve sosyal politikalarının bu sorunları gerçekten çözüp çözmeyeceği ayrı bir soru. Çünkü sosyal devlet zayıflarken ortaya çıkan boşluğu yalnızca seçim sandığında öfkeyle doldurmak o boşluğu ortadan kaldırmıyor. Asıl mesele de burada. İnsanların hastaneye ulaşabilmesi, gençlerin eğitim görürken yoksullaşmaması, yaşlıların bakım yükünün ailelerin omuzlarına bırakılmaması ve çalışan insanların insanca yaşayabilmesi. Bunlar lüks değil. Bunlar sosyal devletin temel ve asıl görevleri. Eğer siyaset bu temel görevleri yerine getiremez ve insanlara sürekli tasarruf etmek zorundayız denirse, bir süre sonra insanlar şu soruyu sormaya başlar. Tasarruf çağrısı yapan milletvekilleri veya bakanlar ayda 10 bin euronun üzerinde maaş alırken neden hep toplumdan tasarruf yapması isteniyor? Bugün Almanya'da büyüyen siyasi öfkenin arkasında belki de tam olarak bu soru yatıyor. Ve bu soruya sosyal, demokratik ve ikna edici bir cevap verilmediği sürece yalnızca AfD değil, yani yabancı düşmanı ırkçı parti AfD değil, toplumdaki güvensizlik ve kutuplaşma da büyümeye devam edecek. Almanya'da bugün büyüyen siyasi öfkeyi yalnızca seçim sonuçlarıyla açıklamak mümkün değil. Hastanelerin kapanması, gençlerin yoksullaşması, bakım yükünün ailelerin omuzlarına bırakılması ve çalışan insanların geçinmekte zorlanması toplumda derin bir güvensizlik yaratıyor. Bu güvensizlik siyasete yansıyor ve AfD bundan yararlanıyor. Ancak burada asıl mesele AfD'nin yükselişinden daha büyük. İnsanlar neden artık kendilerini devlet tarafından korunuyor hissetmiyor? Çünkü sosyal devlet zayıfladıkça ortaya çıkan boşluğu yalnızca seçim sandığındaki öfke dolduruyor. Ve insanlara sürekli tasarruf etmek zorundayız denirken şu soru giderek daha yüksek sesle soruluyor. Tasarruf etmek zorundayız diyen bizim seçtiğimiz bakanlar 10 bin euro maaş alırken neden hep toplumdan tasarruf etmesi isteniyor? Bu soruya sosyal, demokratik ve ikna edici bir cevap verilmediği sürece yalnızca AFD değil, toplumdaki güvensizlik ve kutuplaşmada büyümeye devam edecek. Evet değerli dinleyiciler, merakla kalın.
1: Mesleğe adım adım, meslek hayatına dair tüm soruların cevabını bulabileceğiniz bir program.
2: Ja, liebe Gäste, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Radioprogramm. Ich habe heute einen Gast, aber vorher wollen wir uns kurz mal Phil Bailey und Phil Collins anhören. Bis gleich.